Sıktı, haydi. Kupuşta bulandı. Kuşta uymaya. Dokak kaydı kore. Ne honca no sultan. Ton çinkan desne. Kimini var müzik aşı metafa de gomen.